Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante potsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaptomak stawi muhtsiganek CJWE.